0: Tabii yani hep rutine gireceklerin.
1: Got a zero on a 2007 Dodge Durango.